0: Anlamıyorum.
1: Sen de doğru düşün. Sen de doğru düşün. Allah'u ekber.
2: Allah'u ekber.